0: çemen Tbilisi Tlebi Gadis
1: Usminit, çöne burs.
2: Kala kurihidi Çöne bursa.